0: ve 81.6
1: Harbarın biri vadan argın
0: ve 89.8
1: O bir zaman sana hapiyamın bu öneli dinye
2: City FM